0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi ve tarih verildi. Ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulunuldu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, "Bu bizim vazifemiz değil, CHP meseleleri kendi içinde çözmeli," dedi. Kılıçdaroğlu ise A takım üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. "Ana muhalefetin tartışması bizi ilgilendirmiyor," dedi. ABD Başkanı Trump, önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurdu. Trump, "İsrail Başbakanı Netanyahu ile oldukça verimli bir telefon görüşmesi yaptım," dedi. Donald Trump, Beyrut'a asker gönderilmeyeceğini, yolda olan askerlerin de geri çevrildiğini açıkladı. Trump, temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la görüştüğünü belirtti ve çatışmanın durdurulmasını kabul ettiler, dedi. Dışişleri, İsrail yanlılarının Mescid-i Aksa baskınını İsrail bayrağı açmasını güçlü şekilde kınadı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, adli kontrole tahliye edildi. Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı dahil 53 kişi gözaltına alındı. Akçakoca CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Parti adayı Ali Günal 9 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü. İsrail'in ihlalinin önlenmesi için atılacak adımlar ele alındı. Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma tarihi belirlendi. ABD'de bulunan Timur Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Avcılar'da kentsel dönüşüm sürecine giren 5 katlı binanın girişi bitişiğindeki

0: düştüğü bina tahliye edildi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'le çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. Resmi gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararına göre iş yerindeki göz ve parmak izi gibi biyometrik verilerle mesai saati takibinin hukuka aykırı olabileceği belirtildi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Doğan Can.
2: Efendim.
3: Seninle konuşuyoruz, arabayı kenara çektim. Biliyorsunuz Doğan Can dinleyicilere tüm kurallara uyar.
2: Evet, yoksa Doğan Can ne yapar?
3: Üfler.
2: Hayır. Üfler ne be? Araba kullanırken telefonla yayına bağlananlara Doğan Can ne yapıyor?
3: Muhtemelen yayını kesiyorsun.
2: Ya Üzeyir, sen nasıl dinleyicisin? Şöyle sorayım daha kolay olsun. Doğan Can ne istiyor?
3: Ya açıkçası bilmiyorum.
2: Plaka, plaka.
3: Plaka, doğru. Evet, doğru.
2: Lütfen Üzeyir, ben komisyon alıyorum. Şaka şaka.
4: Günaydın.
2: Galiba sen öğrencisin, doğru mu?
4: Nereden bildin Doğancan?
2: Sesindeki ergen çatalından. Sağa sola çarpa çarpa sanki böyle 20 yıllık aşık olduğun kişi tarafından terk edilip de meyhaneden çıkıp evin yolunu bulmaya çalışan insan gibi işe gitmeye çalışan ey dinleyici. Boş ver, giden gitmiştir, üzülme ya. Utanmasam çantamdan yere terlik atıp onu giyeceğim. Anneler öyle yapar ya, gittikleri günde çantadan terlik çıkar. O da ne kadar ayıp bir şey aslında. O şey mi demek oluyor? Yani ben senin pis terliğine kalmadım, evden kendim getiriyorum mu? Yoksa zahmet olmasın mı? Bence ilki.
5: Günaydın.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek işte radyoların süpermeni.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Günaydınlar sevgili dinleyicilerim. Tarihler 2 Haziran günlerden salı. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik buradayız. Ne haber? Ne yapıyorsunuz, ne var ne yok, umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun. İnşallah artık yaz geldi diyebiliriz. Artık üstümüze böyle bir hani bir hırka alayım dönemleri de bitti. Bayağı böyle tişörtle İstanbul'da gezmeye başladığımız günlerdeyiz. Dolayısıyla güneşin de yazın da enerjisiyle muhtemel biraz daha kendimizi psikolojik olarak doğrudan etki ediyor bence. Daha iyi hissettiğimiz günlerdeyiz. İnşallah bu böyle hani yol su elektrik olarak da bize geri döner. Yani biz sonuç itibariyle güneş paneli değiliz. Hani güneş gördükçe daha da iyi olmuyoruz. O bir ufaktan bir yalandan bizi bir mutlu ediyor belki ama ihtiyacım var biraz daha gülmeye, ihtiyacım var. Şey neydi ya? İhtiyacım var. Neyse sabah sabah. ne haber? Ne yapıyorsunuz? Dünden bugüne umarım her şey yolundadır. Önce bir yoklama alalım. 3 dakika içinde gelen mesajları yayında paylaşmaya başlayacağım. Nereden? WhatsApp'tan. Neydi WhatsApp hattımızın numarası? 0531-785-9080. WhatsApp hattımız. Hadi hatta bir ses kaydı yollayın ya. Yine öyle bir seri yapalım. Ses kaydı olarak. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, kimsiniz, kimlerle dinliyorsunuz, beni ne kadar çok seviyorsunuz? WhatsApp'tan ses kayıtları gelsin.

0: hiç olurum.
1: Hadi bugün farklılık yapalım dedik. Ses kayıtlarınızla dahil olun yoklama faslına. Bakalım kimler kimler nerelerde. Böyle daha keyifli olacak. Hadi dinlemeye başlayalım sesleri.
2: Günaydın Doğancan. Antalya'dan sesleniyorum sana.
1: Günaydın.
2: Şu anda havalimanı yolundayız. Eşimle kızımı İzmir'e gönderiyorum. Ve ben bütün gün çalışacağım. Sana da kolay gelsin. Bütün herkese günaydın.
1: Günaydın. İyi olsun bacım. Kafan rahat edecek en azından. Güzel, günaydın. Ondan sonra...
3: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın.
3: Bugün günüm var. Kurabiye yapıyorum. Sabah yarım saat falan oldu. Ben onlarla uğraşıyorum. Öyle. Günaydın işte.
1: İyi. Allah başka dert vermesin Mineciğim. Güzel. Köşesini kırdım. Gamze yazmış.
4: Günaydın Doğancan. İstanbul'dan Anadolu yakasından sesleniyorum. 112 nakil birimine nöbete gidiyorum. 24 saat nöbetim var. Herkese kolaylıklar diliyorum.
1: Günaydın. Sen kimsin?
5: Doğancan. Bino. Şu an kankam Esra'yla çay, poğaça, kahvaltı yapıyoruz. İşe gideceğiz. Ve morali çok bozuk. Ona bir böyle moral verici bir şeyler söylersen seviniriz.
1: Ne oldu ama? Neye bozuk? Ne yani? Kendine dert ettiğin meseleyi de söyle bacım. Öyle kuru kuru olmaz ağzımı ve parmak fal. Turgay.
6: İstanbul'dan dinliyoruz. Şu anda işe doğru gitmek üzereyiz. Kulağımız zevkle sende, senden gelecek olan haberlerde. Herkese günaydın.
1: Benden gelecek habere göre moralin düzelecekse işin yaş o zaman ya Turgay. Şükran günaydın.
7: Günaydın Doğancan. İstanbul Ataşehir'den okul yolunda oğluşumla birlikte hemşerimi dinliyoruz. Günaydın.
1: Semih yazmış.
8: Günaydın Doğancan. Bursa'dan Semih ben. Mümessilim. Çalışmaya gidiyorum. Seni severek dinliyoruz.
1: Siz niye böyle ses kaydı yollayınca robota bağlıyorsunuz? Direkt böyle tak tak tak tak söylesenize. Sesli yazdırıyormuş gibi. Değil mi herkes? Birden ben böyle bir şey isteyince tabii herkes neye uğradığını şaşırdı. Almanya'dan Serpil.
9: Günaydın. Almanya'dan Serpil. Son 4 gün. Cuma günü İstanbul'dayım. Şu anda çalışıyorum. İçerimden dinliyorum.

0: Elçin.
1: Doğancan günaydın.
0: Günaydın.
1: Ben Alanya'dan Elçin işe hazırlanıyorum. Her gün seni dinleyerek başlıyorum güne. Çok güzel enerji veriyorsun. Teşekkür ederim. Herkese günaydın.
0: Oley!

0: Almanya.
1: Ja, guten Morgen, guten Morgen.
0: Guten Morgen, guten Morgen.
1: Özledik seni, bir hafta yoktun sen.
0: Ya.
1: Çok şükür geldin, rutinimize yine döndük.
0: Ya.
1: Yani iyi yapmışsın, iyi akıl fikir yapmışsın. Bu canlı yayında böyle sesli mesajlar benim hoşuma gitti. Ayrıca ben de Karslıyım, Kars susuzdanım ha.
0: Haydi bakalım o zaman hemşehrilerimize de selam. Ich bin Heinen Weinen diyor hemen. Aa, nereden? Japonya'dan. Hadi ya Salih.
2: Günaydınlar Doğancan. Japonya'dan selamlar herkese. Şu an çok büyük bir tayfun bize doğru yaklaşmakta. Okinawa eyaletini geçmiş.
0: Aa.
2: Ve hızını yükseltmiş, artırmış. Son sürat geliyor Hamamatsu'ya doğru. Yani benim kaldığım şehire.
0: Ana.
2: Türkiye'm, size güzel günler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sana tayfun geliyor. Sen niye bu kadar mutlusun? Salih. Doğancan, şuram buraya doğru tayfun geliyor. Ama olsun, hepinize günaydın. Bu neymiş? Çok fazla var ya mesaj.
3: Günaydın Doğancan. Antalya'dan arıyorum. Ben de Oluşma Havalimanı'na bırakıyorum. Ankara'ya gönderiyorum. Herkese kocaman selamlar.
0: Bir kişi daha Antalya Havaalanı'na gidiyordu. O da kocasıyla kızını bırakıyordu. Belki denk gelirsiniz Türkan. Siz böyle radyo açık bir şekilde yanaşın havaalanına. Hadi dur, bir tane daha dinleteyim.
4: Günaydın.
0: Günaydın.
4: Doğancan, saat 7.30'da işbaşı yapıyorum ve her gün saat 7'den 7.30'a kadar sadece seni dinleyebiliyorum.
0: Aha.
4: Ama olsun, o bile enerji vermeye yetiyor. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar.
0: Kız bu enerji almış halim mi Tuğba? Dur hadi, bu da son olsun.
5: Günaydın Doğancan, Konya'dan Fehime ben. Birazdan okula geçeceğim derse. Her sabah seninleyiz. Günaydın.
0: Oley, günaydın. İyi oldu. Bak böyle üst üste bir sürü dinleyicimin de sesini duymuş oldum. Hepinize selamlar, günaydınlar. Güzel bir gün olsun. Birbirimizin enerjisini de aldık. Şu anda her birimiz farklı yerlerde aynı anı yaşıyoruz. Aynı muhabbeti ortak oluyoruz. Bak duydunuz. İşte Avrupa'dan birçok yerden yetmiyormuşçasına Japonya'dan bile bir ses geldi ki belki kaçırdığım başka nereler vardı Allah bilir. O yüzden hepinize güzel bir gün diliyor. Minik bir araya gittik. Sonra günün yayın konu başlığıyla muhabbete başlayalım.

0: Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: benim. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor. Süper FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.

Bayağı viral olmuş bir şarkı. Son günlerde muhtemel böyle kaydırdığınız bütün videolarda hemen hemen bu şarkıyı duyuyorsunuz değil mi? Güzel de şarkı. Hemen de böyle dile takılıyor ama şimdi artık yeni dönem şarkılar o kadar kısa ki ne ara başladı ne ara bitti anlamıyorsun. Bak mesela ben hatırlıyorum, eskiden bir şarkı çalardım, giderdim tuvalete, giderdim kahve alırdım. Ondan sonra biraz dolanırdım, gelirdim, hala bitmemiş bu. Ben şimdi bu şarkıyı başlatıyorum, stüdyonun kapısına gelene kadar şarkı bitiyor. Neyse. Alttan alttan biraz daha eşlik etsin mi bize? Ben çok sevdim bu şarkıyı.

Bu arada şey, o langıdı lang samsak da veci, onu söyleyen genelde böyle türkü söylüyordu ama son dönemlerde biraz daha pop ağızlı şarkılar da söylüyor. Elif Buse Doğan, güzel şarkı. Günaydın herkese, günaydın arkadaşlar, hepsi geçecek, merak etmeyin. Bugünün yarını da var. Bugün yaşadığınız türlü sıkıntılar aslında sizi güzel bir sürü şeye hazırlıyor, emin olun. Hangi yaşadığımız problem sonsuza kadar devam etti? Hepsinin yerine daha yenileri geldi. O yüzden şey dermişim, bu ne ki daha? O.

bugünün yayın konu başlığı ne? Bu sabah aman üf ya ne gerek var ya dediğimiz ne varsa. Atara atar gidere gider önümüze gelene bin tekme asab. Ama ne gerek var ya diyebileceğiniz ne varsa.

0: ellerim.
1: Dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir ya da isterseniz canlı yayına da katılabilirsiniz. Ama son bir ay içinde aradıysanız lütfen aramayın ve arayanlar sessiz sakin ortamlardan, telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın. Yani hoparlör, araç kiti, kulaklık, bunlar bizi bozuyor arkadaşlar. Müsaitseniz arayın. 0212 368 62 12 212 368 62 12 telefon numaram.

İsmail YK'nın konuk olduğu programı kaçıranlar, Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde 20 Mayıs tarihli kaydı dinleyebilir. Orada yazıyor zaten konuk İsmail YK diye. Karnaval uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip istifade edebilirsiniz. Ben bu şarkıyı dinlemek istiyorum biraz ya.

0: İsmail YK bizim kırmızı çizgimizdir arkadaşlar. Hadi hadi. Hadi kapı kapı bir şeyler alıyor. Üfle de gitsin ya. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın hocam. İbrahim ben. Şanlıurfa'dan.
0: Hoş geldin İbrahim. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
1: Hoş bulduk. Ben inşaat mühendisiyim. Şu anda 4 mühendis arkadaş Surçu ilçesine gidiyoruz. Keferkup köyüne. Ali Caymaz'ın davetlisiyiz. Evet, inşaat mühendis arkadaşımız.
0: Ha, öyle bir söyleyin ki sanki hani bir zat ziyareti gibi. Hani Halil Caymaz'ın misafiriyiz. O da bir arkadaşınız yani.
1: Aynen.
0: Kahvaltıya mı gidiyorsunuz?
1: Hem kahvaltı hem işte fıstık ağaçları var. Oraya gidiyoruz böyle. Kontrol amaçlı.
0: İyi hadi bakalım, kolay gelsin. Nedir acaba senin ama nüf ne gerek var ya dediğin şey İbrahim? Senle siftahımızı atalım.
1: Alo.
0: Ne? Diyorum ki konuya cevabın ne konuya?
1: Alo.
0: İbrahim ha tabii dağ yollarından gidiyorsun, çekmiyor telefon. Duyuyor musun İbrahim?
1: Alo.
0: Ay alo, yere girsin alo ya. Alo. Duyuyor musun?
1: Sesiniz geldi.
0: Tamam. Alo. Ha evet, ne gerek var dediğin şey nedir İbrahim?
1: Ne gerek var? Şöyle yani. Yani her gün sabah uyanıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Ne gereği var?
0: Bir gün kalkamayacaksın ama, biliyorsun değil mi?
1: İşte o yüzden diyorum, ne gereği var?
0: Aa, şimdi sabah sabah bizi de çarptırttırma seninle beraber İbrahim. Olur mu, ne gerek var? Ne güzel, bir sürü böyle nimet var, bir sürü hayat için işte motivasyon kaynağı olabilecek sebebimiz varken, hazır kalkabiliyorken kalk işte.
1: Ama hayatın bir anlamı olması lazım, bir anlam ifade etmesi lazım.
0: Onu da kişisel olarak sen kendin bulacaksın, kendi hayatınla
1: yani,
0: alakalı.
1: Yani doğru.
0: Yok mu, yok mu senin hayatının bir anlamı? Sen laf olsun diye konuşuyorsun şu an, belli.
1: Yok.
0: Uyduruk cevabı. Ya ne gerek varsa bakak. Yani aslında konuya cevabın yok belli ki. Arkadaşlarınla goy goy aramışsın sen.
1: O zaman ne gereği var?
0: Senin yayına bağlanmana değil mi? İyi İbrahim, hadi sabah enerjimiz gelsin.
1: Eyvallah. Günaydınlar olsun herkese, tüm Türkiye'ye. Selamlar.
0: Aleykümselam. Evet arkadaşlar, bak beni görüyorsunuz. Ben hiç umurumda değil vallahi, hiç idare etmem. Direkt bozarım. O yüzden gerçekten laf olsun torbada olsun diye değil, fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir söyleminiz varsa buyurun. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. O da neydi? 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan yazabilirsiniz. Aman üf ne gerek var ya diyebileceğiniz ne varsa.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
8: Bu kadar mesai harcayamam ben.
9: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

insanlar doğuyor. Esas bu cuma günü bir sürü yeni albüm, yeni şarkı çıkacak. Önümüzdeki hafta o yüzden biraz daha böyle yeni bir sürü şarkı çalacağım bir hafta olacak size. Bugünün yayın konu başlığı, aman üf ne gerek var ya diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. Neydi WhatsApp hattımızın numarası? 531 785 90 80. Haydi biraz mesaj okuyayım, ondan sonra rastgele bir telefon bağlantısı daha.

Şarkının klibini hatırlayanlar, sizin de kılınız ağardı. Keresteci Emre Altı, cıbıl cıbıl ne olay, aman ne olmuştu ki sanki. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Öyle hani aman aman da bir vücudu yoktu o klipte, ama Türkiye çıplak erkek görmeye o kadar alışık değil ki. Adam tişörtünü çıkardı, klip çekti diye ne olay olmuştu, haberlere çıkmıştı. Tamam, el yüzü düzgün. Bir de hani bir şey dediğimizden değil ama yani. Hani neler var canım ona.

0: 2003'te çıkmış ya, şaka gibi. Yani bu şarkı çıktığında doğan çocuklar şu an 23 yaşında. Oha. Senin oğlun da mı 2003'te? Ha? Nazlı'nın oğlu da 2003'te doğmuş. Sen o klibi izledikten sonra oldu ha senin o. Öyle mi?
1: Rengi kıpkırmızı oldu aşk olsun.
0: Aşk olsun edepsiz doğan can.

0: Ay ne gerek vardı da evlendim diyen Kübra, günaydın. Bayramda teyzesi mantar toplamış eşimin benimle. Paylaşmadı. İki poşet mantarı paylaşmadı ya, inanamıyorum. Benimle, ben onunla hayatı paylaşayım, o bana mantar vermedi ya. Kübra. Bu yüzden mi gerildiniz gerçekten? Kız kaç yaşındasın? Bana mantar vermedi. Çok sıcak. Kalıcı olmayan bir dünyada insanların ekmeğiyle oynamaya ne gerek var demiş sıcak. Mehmet. Çok sıcak. Tatlar kaçmış. İzmir'den günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Yıllardır dinlerim seni. Çok da severim. O ayrı ama... Ödüm kopuyor. Yayına bağlanırım. Bir gün de bir konuya dahil olurum da sen de her zamanki gibi beğenmezsin de... Hemen beni rezil rüsva edersin diye... Kabusum oldun huysuz diye mesaj yollamış sevgili Yasmin. Yasmin aşk olsun. Ben olmayacak adam olmayacak laf etmiyorum. Eğer... Değerli toplu cevaplar veriliyorsa ben ne zaman ne yaptım? Siz de ben iyice mahallenin delik arası yaptınız ha. Hani oluyor ya böyle camdan herkesi küfür ediyor. Vallahi üstünüze leğenle su dökerim ha. Selamlar. Şimdi şöyle düşünüyorum. Doğancan sürekli ara vermesine ne gerek var yani, değil mi? Ne? Ha evet. Doğancan'ın sürekli ara vermesine. Reklam arası mı? İyi, ayın birinde de toplanır, maaşımı siz ödersiniz. Allah Allah. Ne nefes alıyoruz arada. Küçük Yalı Ataşehir'den Arzu. Selamlar, günaydın. Ankara'dan Meryem. Sabahları keyiflenmek için seni dinliyoruz. Laf olsun diye yayına bağlayıp bağlanıp enerji düşürmesinler. Ne gerek var diyor Meryem. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğancan, Aylin ben.
0: Hoş geldin.
1: En son yazın aramıştım tekrar.
0: Öyle mi? Sen böyle şey
1: evet.
0: mi?
1: Erik sen gibi. Beni yine gömmüştün.
0: Aşk olsun. Sen Erik gibisin, yazdan yaza ha?
1: Kötü baktım mesajlardan dönmüyorsun, artık arayayım dedim.
0: İyi yaptın. Hatırlayalım, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Eskişehir'den arıyorum, sağlık personeliyim.
0: Güzel, kolay gelsin.
1: Şimdi de nöbete gideceğim, hazırlanıyorum.
0: 24 gerçekten... saat mi nöbet?
1: Evet, maalesef bayramda da çalıştık. Şimdi de devam. Bayramda da kimse aramayayım 112'yi demedi.
0: Ama şey, görece biraz daha sakin geçmiştir herhalde. Herkes bir yerlere gitti çünkü.
1: Daha yoğundu. Köylere çok fazla geldikleri için daha yoğundu.
0: Şey oldu mu kız, kurban keserken orasını burasını kesip bir acile gelen?
1: Olmuş. Yani benim nöbetime denk gelmedi ama ilk gün olmuş.
0: Tabii. Evet. Peki nedir acaba, ne gerek var dediğin şey?
1: Hiç tereddütsüz aklıma ilk gelen şey Doğancan, neden evlenmemize gerek var? Evlilik denen müessesemiz neden var?
0: He.
1: Buna çok geniş bir konu aslında, tepki görebilir ama yani biz o kağıt üzerinde kendimizi bir şekilde garantiye alabiliriz. O kağıt üzerinde o evliliği yapıp o kalıplar içerisinde yaşamaya gerek var mı?
0: İşte türlü hukuki sebeplerden ötürü hak, hukuk, adalet, o yüzden gerek var yani... Tabii ki birini sevmen için belediyeden onay almana gerek yok ama bunun işte hukuki boyuta geçmesi devamında gelişebilecek. Çünkü bugün aşkımdan ölüyorum diyen adam yarın Allah belanı versin de diyebiliyor ya, o süreç içerisinde atıyorum ev aldın, ne olacak sonra, vermiyorum evi dese ne yapacaksın?
1: Bunun sadece hukuki boyutunu ilerletsek ve bu ailelerin hani baskısı adı altında evlilik olmasa, yani biz İşte 32 yaşındayım, 33'e giriyorum, hala evlenmedim.
0: Tamam.
1: Büyük bir baskı var.
0: Tamam.
1: Özellikle aileden gelen büyük bir baskı var. Yani aslında ben şu anda da benim hayatımda biri olabilir, devam edebilirim. 10 senedir devam ediyor olabilirim.
0: Tamam.
1: Neden biz bunu illa o düğündü, kınaydı, işte takılardı, evlilik adı altında ailelerdi... Ne gerek var?
0: Esra yazmış. Şey yazmış. Sus kız anarşik yazmış. Vallahi Aylin'cim bu böyle gelmiş, böyle gider. Sana göre gerek olmayabilir, bununla ilgili başka aldır. Ben evlenmeyeceğim abi, böyle hayatıma devam edeceğim de diyebilirsin. Kim ne diyebilir sana diyeceğim de, aileler tabii ki bir şeyler der.
1: Aileler.
0: En azından. Evet yani ama işte uzun vadede yaşanabilme potansiyeli olan şeylerden dolayı da aileler de haksız değil günün sonunda. Ben de bu şeyi anlamam. Yani senin özelinde söylemiyorum. Hani bu işte belediyeye illa işte imza atmak, bunun onayını almak zorunda değilim. Yani ne neyin inadı bu? Ne oldu yani? Hayır bir de yani düğün dernek de vesile oluyor ya o mutluluğu paylaşmak için. Altın geliyor. Hadi onu bir kenara bırak. Sevdiklerine eğleniyorsun. Halaylar çekiliyor. Hani bunun neyi kötü? Evliliğin neyi kötü? Hele bana onu söyle.
1: Evlendikten sonra o eve girdikten sonra benim çevremde hiç bunun olumlu bir kısmını söyleyen arkadaşım yok.
0: O zaman çevrene bir bence göz at tekrar.
1: Bak sana da çok mesaj gelecek göreceksin.
0: Ya tabii ki evlenip mutsuz olan da çok ama evlenip mutlu olan da çok. Yani o piyango. O yüzden evlenmeden önceki süreci aklı başında düzgün değerlendirmek lazım. Halının altına süpürmemek lazım. Aman ben bunu hallederim dememek lazım.
1: Bak bekarken atıyorum 10 yıllık birlikte yaşayan insanlar evlendikten sonra 2 aylık süreçte boşanabiliyor. Ben bunu
0: evet,
1: da gördüm.
0: Evet olabilir doğru.
1: Neden?
0: Ne olmuş? yani ne senin karın ağrın ne?
1: Bazen ben böyle mutluyum böyle devam etmek istiyorum. Ya geçen sene anneme istiyonladım herhalde dinliyordur. Senden sonra da beni arayıp açlayabilir ama.
0: Aylin büyük konuşma yarın öbür gün öyle biri çıkar karşına adam seninle evlenmek istemez de oturur ağlarsın niye bana teklif etmiyor diye.
1: Adana tövbe der misin?
0: Hiç yani o yüzden hayırlısı bu işler diyor sabah enerjimizi abi. Alıyoruz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Zırıltı. Ay kime ne bu arada? Kim evleniyorsa evlensin de işte aile baskılarından bahsediyor. Ne bu? Uzaktan kuzenim Mehmet abi yazmış. Diyor ki ne bu Doğancan? Hakan Erol'un eşi Mert Erol'un annesi sevgili Pelin Erol'un doğum günü. Mehmet abi. Şeceresini yazmana gerek var mıydı? Mutlu yaşlar Pelin Hanımcığım. Doğum gününüz kutlu olsun. Şey yapsana Mehmet abi TC'sini de yaz da doğru Pelin Erol'u kutlamış olalım. Kısa bir ara haberler.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi ve tarih verildi. Ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulunuldu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, "Bu bizim vazifemiz değil, CHP meseleleri kendi içinde çözmeli," dedi. Kılıçdaroğlu ise A takım üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. "Ana muhalefetin tartışması bizi ilgilendirmiyor," dedi. ABD Başkanı Trump, önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurdu. Trump, "İsrail Başbakanı Netanyahu ile oldukça verimli bir telefon görüşmesi yaptım," dedi. Donald Trump, Beyrut'a asker gönderilmeyeceğini, yolda olan askerlerin de geri çevrildiğini açıkladı. Trump, temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la görüştüğünü belirtti ve çatışmanın durdurulmasını kabul ettiler, dedi. Dışişleri, İsrail yanlılarının Mescid-i Aksa baskınını İsrail bayrağı açmasını güçlü şekilde kınadı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek adli kontrole tahliye edildi. Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı dahil 53 kişi gözaltına alındı. Akçakoca CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Parti adayı Alev Ünal 9 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü. İsrail'in ihlalinin önlenmesi için atılacak adımlar ele alındı. Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma tarihi belirlendi. ABD'de bulunan Timur Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Avcılar'da kentsel dönüşüm sürecine giren 5 katlı binanın girişi bitişiğindeki temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle çöktü, bina tahliye edildi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'le çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. Resmi gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararına göre iş yerindeki göz ve parmak izi gibi biyometrik verilerle mesai saati takibinin hukuka aykırı olabileceği belirtildi.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne istersen
1: ol. Hazır mıyız?
2: Manifest.
1: Bu yaştan sonra manifest fanı olduk be. Utanmıyorum abi.
3: Var mı? Aynen. Ettiğim bütün lafları yutuyorum. Kime ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister ol.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde devam eden program
2: Doğan Canlı yayında.
3: Ve bugünün yayın konu başlığı, aman üf ne gerek var ya. Ay, gerçekten arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne gerek var
4: diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
3: Bir şarkı geldi benim aklıma, nereden esti bilmiyorum. Şarkı 10 sene falan oldu çıkalı neredeyse. O dönem bayağı bir ses getirmişti. Şarkının sözleri de yine Onur'a ait. Bu işte aşkın olayımlar, çak bir selamlar falan da Onur'a ait. Bu da onlardan bir tanesi. Çok iyi şarkı. Dur bakayım hatırlayacak mısınız?

Hadi mesajlara bakalım, ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha. Antalya'dan Yusuf diyor ki, kızlarım Yusra ve Sare ile sıkı hayranınız Doğancan. Antalya'ya gelme gibi bir durum yok mu ya, bir program iple çekiyoruz demiş. İnşallah Yusuf, oldu biraz Antalya'da etkinlik yapmayalı, doğru. İyi, hava güzelleşti, ben onu bahane edip yaparım bir etkinlik. Gelmişken de iki çimeriz. Evlilik iki insanın birbirini idare etme sanatıdır diyor Ömer Faruk. Doğancan boş ver, evlenmeyenlere inat, gel biz evlenelim. Ama Başak Burcu'yum demiş Fulya. Aa, olmaz, yarışı kaybettiniz Fulya Hanım.

Evliliğimdeki tek sorun kaynanamın oğlu diyen Huriye. Huriye. Abi ben Tuna. Okula gitmeye ne gerek var diyor. Tuna, olur mu? Hepimiz gittik okula. Tabii ki gerek var okula gitmeye. Ay ne diyeyim ben şimdi çocuğum. 3 günlük dünya için 3 tane.

0: Çok gasolina.
1: Kim var hattımızda? Lalo.
2: Merhabalar Doğancan.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Kemal.
1: Hoş geldin.
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Çiftçi Kemal. Köylünün
2: evet, şeyse.
1: Neyse. Ay ay neyse Kemal. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: İnşaat mühendisiyim. Şu an işe gidiyorum. İş değişikliği yaptığım için yeni de dinleyebildim seni. İyi. Çok eğleniyorum her sabah.
1: Ay sağ ol. Nereden arıyordun bu arada?
2: İstanbul Bağcılar'dayım şu an.
1: İyi. Artık yer kaldı mı ya inşaat yapacağınız?
2: Çok yer var.
1: Hadi ya.
2: Kentsel dönüşüme girdiği için özellikle İstanbul'da Güngören Bağcılar civarında yıkıp yeniden yapıyoruz
1: evet.
2: Diyebiliriz.
1: Yani. Eskiden hep böyle boş araziler vardı. Müteahhitler falan işte hep oralara böyle binalar yapıp onu bir fırsata çevirdi ama şimdi kentsel dönüşüm. Baktığımız zaman hani merkezi diyebileceğimiz birçok semtte ki İstanbul'un merkezi neresi desek herkes başka bir yer söyler. Çünkü koca bir şehir yani Türkiye'nin nüfusunun çok büyük bir oranı sadece İstanbul'da. Artık 20 milyon diyorlar da bence o 30 milyon falan yani 80 küsür milyon desen Türkiye'ye yani nereden baksan matematiğim yok. Ne ediyor? Dörtte biri İstanbul herhalde değil mi yani?
2: Evet.
1: Peki nedir acaba ne gerek var dediğin şey?
2: Şöyle öğretmenlik sistemi değişti biliyorsunuzdur belki KPSS vardı. Şimdi MET AGS diye bir şey getirdiler. Öğretmenlere ilk başta öğretmensin diye diploma veriliyor. Sonradan da gel bakalım bu sınava gir tekrardan sana 1,5 yıl eğitim vereceğiz gibi saçma sapan bir sistem oldu. Yani öğretmenlerin hayalleriyle oynamaya ne gerek vardı diyorum.
1: Genel eşin mi? Ben eğitim... Eşin mi öğretmen?
2: Yok ya ben şöyle 31 yaşındayım. Öğretmenle geçiş yapmak istiyorum. Bitireceğim, tam mezun olacağım. Böyle bir sistem geldi. Meslek değişimi yapamıyorum yani. O yüzden biraz yakınıyorum.
1: Ama sen inşaat mühendisiyim dedin.
2: Ya şöyle benim biraz karışık. Üniversiteye gireceğim zaman da bölümü kapattılar. Matematik öğretmenliği almadılar 2013 yılında. Ona da ne gerek vardı diyorum. Yani onu seçseydim şu an sevdiğim mesleği yapacaktım. Biraz sevmediğim mesleği yapıyor gibi bir şeyim.
1: Anladım. Yani... Evet. Ne diyeyim? Doğru diyorsundur herhalde. Şey de istiyorsan. Bak bir dinleyicim yazmış. Ben Kemal geliyorum.
2: Ya onu da yapmaya çalıştım yapamadım. Demedim yani.
1: Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
1: O da yapmaya çalıştı yapamadı. Bugünün yayın konu başlığı. Ay ne gerek var ya. Gerçekten yani. Abi anlamıyorum ne gerek var diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80.

0: netleştiriyoruz. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: Anayım.
1: Oğuzhan Koç.
2: Güzel şarkı. Bugünün yayın konu başlığı. Ay aman ne gerek var ya diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Bugün böyle beynimde kira vermeden yaşayan bazı şarkılardan size bir kuple sunmaya devam ederken bir başka yine bundan bir böyle 10 sene önce çıkan. Aslında bu şarkı biliniyor da kim söylüyor onu çok bilmiyorsunuz galiba. İkizler diye bir grup vardı. Erdem Kınay'ın projesiydi. Daha sonra ne oldu? Bu kızlar devam etmedi galiba. İki tane kız. İkiz gerçekten. Evet.

gerek var diyor sevgili Oğuz. Evet evet. Trafikte birbirini tanımadan kavga edenleri hiç anlamıyorum diyor Urfa'dan İbrahim. Tanışı böyle mi kavga etsinler? Tanışsa zaten belki o bunlar yaşanmaz ki bu arada. Değil mi? Tuna günaydın, okula gitme. Ne? He, okumuştu. Gaziantep'ten Sefa. Nöbetten dinliyorum. Zamanı değerli kılıyorsun Doğancan. İnsanı güldüren, derdini unutturuyor, unutturan birisin valla. Ömrün güzel olsun demiş. Sefa. Hepimizin inşallah sağ olasın. Aşk olsun Doğancan. Biliyoruz tabii ki bu şarkıyı demiş birçok dinleyicim. Bilirsiniz canım, kaç milyon dinlendi.

0: firariden. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Yavuz Zeybek İstanbul'dan katılıyorum. Öyle aslında ben sesinizi duymak için aradım. Tabii ki konumuz ne var olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani İstanbul'da çok trafik var. Yani bu trafiğe ne gerek var? Çalışmaya ne gerek var? İnsanlar daha rahat, huzur içinde yaşayabilir tabii ki de. Yani bu imkansız. Diğer bir konuda aslında şu benim sormak istediğim. Ya bu vizelere ne gerek var ya?
0: Yavuz, sadece adın ne dedim, borçlu çıktım yemin ediyorum nefes almadan. İyi kendin hallettin bütün sohbet işini, güzel. Evet doğru, bu vize işi biraz tat kaçırıyor hakikaten. Katılıyorum ona. Keşke yani dünyanın birçok noktasına böyle hani sadece seyahat etmek için bile bu kadar büyük çabalar sarf etmesek, ama tabii ki her ülkenin de kendince türlü haklı gerekçelerle aldığı önlemler bunlar. Yani herkes sonuç itibariyle önüne geleni öyle kapılarını açıp kimliği bile olmayan adamı ülkesine almıyor günün sonunda.
1: Aslında benim ablam İngiltere'de ya daha doğrusu daha oturumu almadı. Ben de gitmek istiyordum ama kolay kolay vize vermiyorlar. O yüzden biraz sıkıntı oluyor.
0: Başvurdun mu?
1: Yok, başvurmadım.
0: Hayır yani İngiltere vizesi Schengen'e oranla biraz daha hani görece sistemi daha şey ilerleyebiliyor da o yüzden sordum.
1: Evet biraz.
0: Senin gözünü korkutmuşlar herhalde.
1: Ya iptal oluyor diyorlar ya, çoğu red diyor. Ondan dolayı da ben de pek girişimde bulunmadım böyle.
0: Yemeyen de var ama ona bakarsan. Yani. Yavuz bütün ya anlatacaklarını söyle. Anlattı ya, bitti. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz Yavuz.
1: Tamamdır, günaydın. Gelsin.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Bak vizeci Orhan yazdı hemen tabii. Ne anlatıyorsun be abi, gözünü seveyim be abla demiş. Sen sus. Neyse yok. Ayın 12'sinde bizim Schengen randevumuz var. Şükürler olsun. Kaç ay oldu? 5 aydır bekliyoruz herhalde değil mi Orhan abi? He? Ne diyor? İngiltere'nin %94 vize verme oranı demiş. Ha, olumlu sonuçtan bu oranı mı %94? Oo, artık o %6'da da var bir enayilik demek ki, diyebilir miyiz demeyelim, ne olur ne olmaz. Evet. Bence Yavuz'un İngiltere'ye gidesi de yok, çalışası da yok diyen durmuş, günaydın. Ha bak. Şu anda İngiltere vizesi başvurusuna giderken dinliyorum Doğancan demiş Ümit. Doğru mu hakikaten? Denk gelmiş olabilir. Vizesiz bir yere gidemiyoruz ama bu göçmenler nasıl gidiyor anlamıyorum. Birçok ülke vatandaşı her yerde, bu Hintliler, Pakistanlılar, Faslılar her yere çok rahat gidiyorlar, geliyorlar. Hiç anlamış değilim diyen sevgili Çilem, günaydın. O biraz da işte şeyle de alakalı. Gerçi hani baktığımız zaman Hintliler için bunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum da. Hani Pakistanlılar, Faslılar, hani pasaportun kıymetiyle de alakalı ya. Yani Pakistanlı dinleyicilerin varsa onlar alınmasınlar. Alınırlarsa da alınsınlar. Hani Türk pasaportundan daha değerli midir? Orada çünkü günün sonunda o ülkelerin münasebetleri de giriyor ya işin içine. Ama gerçekten yani alt tarafı uyduruyorum. Paris'te iki yer göreceğim, bir Eyfel'in önünde fotoğraf çektireceğim. İşte ne bileyim, Venedik'e gidip orada o gondolların içinde böyle selfie yapacaksın diye de bu kadar böyle kafam kadar evraklar gösterip ondan sonra vallahi ben sadece gezip geleceğim, ne olur ülkenize geleyim diye adeta yani bir yalvarmadığı kalıyor Türk insanının, ne kadar üzücü aslında günün sonunda baktığımız zaman. Yani keşke böyle olmasa, keşke hani dünya sınırları bu noktada daha başka bir sistemle yönetilebilse. Nedir o yöntem onu bilemem ama hani kurunun yanında yaşanmasa yani, keşke. Bugünün yayın konu başlığı, ne gerek var ya dediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Bir dinleyicim yazmış, o bana yeter. Sadece bir dinleyicimin yazması. Doğancan, o çaldığın yangın yerini bir daha çalsana yazmış birisi. Aa, aşk olsun. Sevdim ya ben de. Aman 2 dakika zaten şarkı. Hadi dinleyelim bir daha.

0: hep yangın.
1: Mine yazmış, bu kız belediye başkanıyla nişanlandı diye. Bu değil kız, o Sevcan Orhan. Onunla da ilgili zaten türlü gündemler var, bizim haberlerde de döndü. Ama bize ne? Herkes kendi başını yesin inşallah. Yemin ediyorum tımarhaneye döndü artık. Öf. O kadar yani haberleri insan böyle bir yandan da kopmak istemiyor. Hani gündemde ne oluyor, ne bitiyor diye. Bir yandan bakıyorsun, takip ediyorsun. Bir yandan sonra diyorsun ki yani bütün sinir sistemim alt üst oluyor. O kadar saçma sapan yani çoğu haberle alakalı, çoğu söylemle alakalı şey zannediliyor herhalde. Geri zekalıyız biz gerçekten yani. Ha, ondan mı öyle olmuş? Ha, hadi ya diye böyle yani. Bu kadar da salak yerine konmaz insan dedirten bir sürü haber görüyorum ama neyse bir şey diyecektim de demeyeyim. Ayarımız kaçıyor yani, uzun vadede haber izlemek de iyi bir şey değil, yapacak bir şey yok yani hakikaten. Bir yandan öyle diyor insan ama bir yandan da yani işte işte bir şey yapmak lazım diye de bir dürtü var insanın içinde haliyle, ama işte yapılması gereken şeyler zamanında yapılmalı. Zamanında yapmayınca da şimdi ben niye yok yere kendi canımı sıkayım falan filan, ama bana be hef bana be. Nazife yazmış, bugün doğum günüm. 40 yaşında beni kaynana yapmaya ne gerek vardı İrem diye bir mesaj gelmiş. Geçen hafta kızı sözledik. 40 yaşında mısın? O zaman çok erken yaşta anne oldun herhalde. İyi, ne güzel Nazife. İnşallah böyle çok vakit geçmeden nene de olursun. Genç yaşta güzel güzel günleriniz olsun inşallah. Diğer radyo kanallarındaki yayıncılara ne gerek var Doğan Can varken demiş Burak. Hay şunu bileydin. Alo.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle görüşüyorsun? Afide ile görüşüyorsunuz.
1: Hoş geldin Hatice. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
2: Afide, dün aradım ya. İlk defa ömrümde dün radyoyu aradım. Bugün ikinci oluyor. Afide İstanbul'dan
1: Afide,
2: arıyorum.
1: Afide, bizim bir kuralımız var ama bir ay içinde arayan aramasın diyoruz. O yüzden kapatıyoruz telefonu.
2: Ya hayır hayır, niye öyle ya? Durun, ben daha yeni alışıyordum.
1: Afideciğim. Öpüyorum seni, iyi bak kendine.

Yayın konu başlığı. Ay ne gerek var ya diyebileceğiniz ne varsa. Hadi reklama gitmeden bir telefon daha alalım. Dükkanın önünü kapatmayın.

0: Soğancan 5 aydır arıyorum, bir türlü yayına bağlanamadım. Bu kadın 2'de 2 nasıl yapıyor demiş birisi. Vallahi bilmiyorum. Yeni alışıyordum ben buraya diyor. Rehabilitasyon merkezi mi burası demiş Gizem. Neredeyse Gizem. Soğancan bu eltisini kötüleyen kadındı. Evet evet hatırlıyorum. Niye öyle yaptın ki, ayıp oldu demiş Hüseyin. Hüseyin vereyim numarasını, sen konuş. Arkadaşlar uzunca zamandır arayıp yayına bağlanamayanları da düşünerek bir ay içinde arayan aramasın diye bir kuralımız var. O neden kurala uymadı? Doğru soru bu. Tamam mı Hüseyin? Beni terk ediyormuş. Ona ayıp, buna ayıp. Bize hiç ayıp olmuyor. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Mustafa.
0: Hoş geldin Mustafa. Yeni mi kalktın?
1: Vallahi yeni kalkmadım. Vallahi 5 dakika oldu arayalı. Tuttu bir anda.
0: He. Yok, yeni mi uyandın evet, dedim. Evet. Aramayla yeni ne?
1: Uyanmadık.
0: İyi, ne iş yaparsın? Yani. Tanıyalım.
1: Vallahi ben Amerika'da okuyorum. 17 yaşındayım.
0: He.
1: Dün gece geldim Türkiye'ye.
0: Amerika'da dün mı de okuyorum dedin?
1: Aynen.
0: Ha, ne okuyorsun?
1: Lise 11.
0: Güzel. Ne zamandır oradasın?
1: Valla 8 ay oldu. Bu sene gittim.
0: Nasıl? Mutlu musun peki hayatından orada?
1: Mutluyum. Keyifli.
0: Neredesin orada peki Amerika'da?
1: Breaking Bad izlediniz mi?
0: Neyi?
1: Breaking Bad dizi.
0: Evet.
1: O Albuquerque orası.
0: Nerede geçiyor bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. Kaç sene oldu?
1: New Mexico diye bir, yani görsel olarak öyle bir, çok isim olarak bilinmiyor da. Öyle anlatıyorum.
0: Anladım. Peki Mustafa'cığım, neye ne gerek var dersin sen?
1: Valla ben şeyleri anlamıyorum ya. Bu arabaya egzoz takanları, arabayı basık sürenleri. Valla arabayı böyle yüksek araba rahat rahat sürmek varken bana mantıklı gelmiyor.
0: Evet, ama onun tutkunları da onu çok seviyor. Ben de bu arada hani böyle dışarıdan baktığım zaman hani o şey modifiyeye bir şey demiyorum da, o mesela egzozdan yüksek ses çıkarması o. Yani ben mesela böyle insan, atıyorum bazı semtlerde böyle kafeler var, ara sokaklardan geçerken insanları görüyorsun ya, trafik varken böyle bir göz göze geliyorsun. Orada eğer böyle arabada ses yüksekse hemen bir kısarım, insanlar dönüp bakmasın, rahatsız olmasın diye. Bazı insanlar tam tersi, inadına sesi açıyor, dikkat çekmeye çalışıyor. Yani orada da onun da altında bence şey var, yani o hani beni görün, o dikkat çekme çabası biraz da, bilmiyorum. O da bir şeyde, bir sebepten yani. Seviyor bazı ya, insanlar öyle şeyleri.
1: Benim de çok tanıdığım var yani, böyle çok seven. Ben onlara söylüyorum yani, bana mantıklı gelmiyor. Bir de ben yeni şu an araba kullanıyorum. Hmm. Mesela düşük de araba kullandım, yüksekte. Diyorum ki yani bunu düşüksen neyinden zevk alıyor yani, yüksek yüksek rahat rahat tüm sekte yavaşlayacaksın falan.
0: E sen daha ehliyetini almadın, ne ara araba kullanmaya başladın?
1: Amerika'da 16 yaşındayım.
0: Öyle mi?
1: Aynen.
0: Vay kardeşim, gitmiş 8 ayda bütün Amerika'nın huyu suyu. İyi güzel. İyi peki Mustafa'cığım, hadi gelsin sabah enerjimiz. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Ha, günaydın. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi bu söylediğimi yanlış anlamasın kimse de diye endişe ediyorum, ama anlarsanız da anlayın. Ben mesela böyle arabasına ekstra böyle bir işte ışık takıyorlar, işte o dediği gibi mesela daha basık yere yakın ya da böyle şekil yapmış türlü türlü böyle hareketler, yani dışarıdan beni görün diyen insanı ben böyle içten içe şey diyorum, diyorum yine kendini göstermeye çalışıyor. Yani o bana mesela şey gibi geliyor. Şimdi böyle ekstra modifiyeli araba kullananlar, tamam bu bir tutku biliyorum, böyle özeniyorsunuz. İnsanın evinin içini dekore etmesi gibi arabasına da böyle özenmesi falan, ama onun psikolojik olarak bence bir şeyi var, bir sebebi var. Yani kendini gösterme çabası niye mesela, niye ekstra bununla ilgili? Mesela giyim kuşamda da böyle çok böyle abartı yani açık seçikten bahsetmiyorum, hani renk noktasında ya da böyle iddialı parçalar giyip böyle görün beni diyen insanlara ben diyorum ki veh yazık. Bunu diyorum kesin küçükken ele çok kimseyse, ya da tarz meselesi yani, bilemiyorum. Bana böyle fazla olan her şey, abartı olan her şey rahatsız edici geliyor. Görüntüde neyse de, hani kim arabasına ne yapıyorsa yapsın da, o şey noktası gerçekten, egzozdaki o gereksiz gürültü, o artık dümdüz söyleyeceğim valla kekoluk. Yani yürü git be. Şehir içinde olacak iş değil. Bir de gecenin köründe bazen böyle ses geliyor. Hani bunun neyinden keyif alıyorsun ya? Arabanın içinde daha rahatsız edici bir de yani. Vay vay vay. Ne kadar büyük ses çıkardım Muhittin abi. Vay. Yazık. Ne yapsın? Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Doğan Canlı Yayında devam ediyor.
1: Doğan Canlı Yayında.
2: Günaydın. Konuşsana be. Annenlerle beraber mi yaşıyorsunuz şu anda?
3: Evet.
2: Şimdi bir Gamze'ye ver telefonu hemen.
4: Efendim.
2: Kız anasıyla yaşıyormuşsunuz.
4: Evet.
2: Zor olmuyor mu Gamze?
4: Ben çok iyiler ama.
2: Ciddi misin?
4: Allah başımdan eksik etmesin, yemin ediyorum.
2: Doğru ben söyle.
4: Kur'an çarptım.
2: Çarpıldı.
4: Hayır.
5: Günaydın.
1: Doğan Canlı Yayında.
0: Bir reklam.
6: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Az önce çıkardığım egzoz sesine bayılmış. Ondan sonra Doğancan inanamıyorum sana. Nasıl bir motor sesi çıkarmaktır o, helal olsun diye mesajlar görüyorum. Biz de az. Değiliz. bir keresinde evimizin öndeki kaldırıma abartı egzozlu bir araba park etmişti. Ben ders çalışıyordum. O arabayı sahibi çalıştırdı. Ben o sesten dolayı yerimden fırladım. Çok korktum diye bir mesaj gelmiş. Bak gördüm, çocuklar korkuyor. Hüseyin yazmış. Hüseyin abi, Antalya'ya selamlar. Günaydın. Abi kızım çok seviyor da senden ricam, Sabahlar Parlıyor introsunu çalar mısın? Sabahlar Parlıyor şu muydu? Burası neresi? Karnaval şu an Doğan Canlı yayında. Oturduğunuz yerden kalkıp... Bu değil, şu muydu? Doğan Canlı.

0: bu da değil, diğeriydi. Muhtemelen birazdan çalarım. Telefon alacağım şimdi. Bakış bir kelime yeter bana. Radyonun nabzı atar şu anda. Doğan canlı yayında. Kim var hattımızda? Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Doğancan yayında. Çınar ben.
0: Hoş geldin Çınar. Kaç yaşındasın?
1: 10 yaşındayım.
0: Çok güzel. Okula gidiyorsun galiba.
1: Evet.
0: Az kaldı
1: evet,
0: karne. Karne almaya az kaldı. Gelecek mi bir belge?
1: Yani.
0: Ya, takdir teşekkür alacak mısın?
1: Alırım.
0: İnşallah yani he?
1: İnşallah.
0: Hadi bakalım Çınar. Nedir acaba senin ne gerek var dediğin şey?
1: Aslında bizim kantinde her gün yani her yıl hep 25-30 TL zam geliyor. Yani bunlara ne gerek var?
0: Evet ama her şeye zam geldiği için işte oradaki işte ekmek arası patates falan onlara mı zam geliyor? Ondan mı bahsediyorsun?
1: Yani artık suya bile zam geliyor.
0: Evet ama markette de her şeye zam geliyor ya o yüzden biraz da. Evet. Keşke öyle olmasa, doğru söylüyorsun Çınar. Bak 10 yaşında çocuk da onlar artık derdi bu yani çocukların. Peki. Sağ ol hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Haberlere gidelim hemen.

0: dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi ve tarih verildi. Ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulunuldu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş,

0: Bahçeşehir Virgül'üne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Adamın ham maddesi Tarkan buradaydı. Bugünün yayın konu başlığı. Ay ama ne gerek var ya diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 90 80 buradan da gelen mesajlara önce bir hızlıca bakalım. Hemen ardından rastgele bir telefon daha. Esenyurt'un balta girmemiş betonlarından günaydın. Uzun bir aradan sonra selam. Aa Dinçer. Hakikaten ha, sen nerelerdesin? Dinçer her sabah yazardı. Bayağıdır yok, bak yazınca fark ettim yokluğunu. Yılları bir güne nasıl sığdın? Mersin'den selamlar diyor Şehmus. Bana da söyle. Günaydınlar. Mersin'e bekliyoruz demiş inşallah. İsveç'ten dinliyor Yasemin. Selamlar, günaydın. Vallahi gerçekten gerçek motordan daha motor sesi Doğancan demiş Elvin.

0: Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Fatoş.
0: Hoş geldin Fatoş. Hoparlörle konuşma, sesini daha iyi duyalım. Nereden arıyorsun, tanıyalım?
1: Ben Antalya'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Ben emekliyim artık. Muhasebeci emeklisiyim.
0: Ha, iyi. Güzel.
1: Ben seni yeni keşfedenlerdenim.
0: Yeni keşfeden. Olsun. Çok bir şey kaybetmedin Fatoş. Her gün böyle ha ha ha hi hi hi. Ama tabii hani 20 seneyi devirdiğimiz için bir 20 sene geriden geldin en azından, evet, öyle söyleyeyim.
1: 28 yıl iş hayatı. Ondan sonra çoluklu çocuklu falan filandı derken sabah açıp kahvaltı yaparken şey yapmaya, erken kalkmakta bir huyumuz olmuş.
0: Güzel.
1: Kahvaltı yaparken seni dinliyorum artık.
0: Oley, sofraya eşlik ediyoruz.
1: Bütün ne ev işlerini seninle yapıyorum. Podcastlerini, öğleden sonraki işleri. Sabah da canlı yayınla işleri yapıyorum. Öyle. Ev
0: hanımı var. Süpersin. Ay ne güzel. Peki nedir acaba, ne gerek var ya dediğin şey?
1: Ya çocukların okulda çok gereksiz şeylerle uğraştığını düşünüyorum.
0: Mesela?
1: Zaman kaybı çok fazla. Sabah erkenden gidiyorlar. İşte dün beden eğitimi dersi vardı. Bakıyorum öğretmen orada oturuyor. Onlar da orada öyle oynuyorlar. Yani beden eğitimi yaptıkları beden eğitimin bir anlamı yok. Saat 3'e kadar zaman geçiriyorlar ama toplamda verimli olarak belki 1 saat ders yapıyorlar. 2 saat ders yapıyorlar.
0: Yani kendi dönemimdeki beden eğitimi derslerimi hatırladığım üzere söyleyeceğim. Biz de pek bir şey yapmıyorduk ama dışarıdan yani ne faydası var dediğimiz birçok şeyin de aslında var bir faydası günün sonunda Fatoş. Tamam, belki orada faaliyet olarak pek bir şey yapmıyor olsa da, ki bu arada her okulda aynı şey geçerli değil. O biraz da öğretmenle de alakalı bir durum.
1: Evet, yani
0: o çocuklar beraber vakit geçiriyorlar, anı biriktiriyorlar, sohbet ediyorlar. Bu da bir şeydir yani, sen ne olsun istiyorsun? Ya, İlla her dakika odaklanıp böyle bir şey mi üretmeleri lazım?
1: Yok öyle de düşünmüyorum tabii ki. Onlar çocuk, oynayacaklar, şey yapacaklar. Ama şimdi günün sonunda dersin ya sen. Günün sonunda düşündüğünüz zaman hep şey tarafından bakıyoruz. Öğretmenler işte şöyle, öğretmenler böyle ya, biraz da öğrenci veli tarafından bakmak lazım. Ya baktığınız zaman şimdi ben verimli bir okul hayatı yaşadım. Çocukların bazen hani boşa geçen vaktinin çok olduğunu görünce üzülüyorum ben.
0: Evet.
1: Hem oynasın hem eğlensin. Eğlendiği zaman da bir şeyler öğrensin, şey yapsın falan. Şey oldular, sanki böyle robot gibi falan oldular. Okulun sadece hani o olduğunu düşünüyorlar. Biraz yelpaze genişlese iyi olacak.
0: Bir şey söyleyeceğim. Her dönem kendi içinde böyle türlü durumlar barındırıyor. Bizim dönemlerimizde de, senin çocukluğunda da. Yani hep böyle söylenebilecek bir sürü bir şeyler bulabiliriz elbette ama bilmiyoruz bunun neticesi nerelere varacak. Yani şimdi bizim bu dönemin gençleriyle alakalı yaptığımız yorumlar nereye varacak, onu da zaman gösterecek. İyi olsunlar inşallah diyor. Teşekkür ediyorum Fatoş, boş ver aman. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Biri şey almış. Anam sanki kendi atom parçalamış. Vah diyor Ramazan. Evet Yasemin, ben de öyle söyledim. Bu beden eğitimi dersi her okul için geçerli değil. Kızım devlet okulunda okuyor ama çok iyi ders görüyorlar demiş. O biraz da işte öğretmenin idealistliğiyle alakalı bir şey. Ben de mesela hatırlıyorum, hiç böyle beden eğitimine dair böyle bir hani bunu kültür haline getirmiş bir öğretmenimiz olmadı. Bizim beden derslerimiz hep şöyleydi, işte haftada 2 saatti galiba ya da 4 saat miydi, 2 saatti diye hatırlıyorum. İşte beden dersinde giyiyorduk biz haşortmanlarımızı, iniyorduk aşağıda, sıra oluyorduk. Sol baştan mı sağ baştan mı ne sayıyorduk. Erkeklerin üstüne bir tane futbol topu atıyordu öğretmen, kızlara da, kızlar ipler orada, gidin onları alın, voleybol topu da orada, bir şey olursa ben kantindeyim diyordu. Ya da gidiyordu genelde rehber öğretmenin odasında kahve içiyordu bütün ders boyunca. Bizim beden derslerimiz böyle geçiyordu. Yani öğretmen sadece 3 dakika vardı, ondan sonra serbest. Ha, bizim de bu arada canımıza minnet, en sevdiğimiz dersti. Çünkü keyif yapıyorduk hakikaten. Yani o okul koridorlarında, kantinde böyle yayla yayla herkes derste sınıflarındayken biz böyle okulun tadını çıkarıyorduk. Bahçede geziyorduk daha sakin falan. O yüzden ben şikayetçi değilim. O da bir şey yani baktığımızda. Ha yani ne yaptıracaktı? Ya da yaptırdığı zaman ne olacak diye bekleniyor. Onlar da yoruma açık tabii. Bugünün yayın konu başlığı. Ay ne gerek var ya diyebileceğiniz ne varsa. Bir ara şu şarkıya takmıştım sonra unuttuk ya. Dur bir kere daha çalayım. Reklama gitmeden bir telefon daha alacağım. Yetmez. 0212 368 62 12.

Müzik direktörümden, sevgili Tolga Gündüz'den bir mesaj var. Doğancan, özel istek var. Scooter sesi de yapabilir misin diyor. Abi scooter nasıl ses çıkarıyor? Hangi scooter ama? Yani motosiklet gibi olanı mı yoksa küçük çocukların bindiği? Ne bileyim o nasıl? Bir de kaç cc istiyorsunuz, ona göre yaparım ben.

0: Arka lastiğe plastik su şişesi takılmış bisiklet sesi istiyoruz demiş bize Orhan. Ya da dur, burada şişe var da içi dolu. Evet, şu şişe şu an Allah'a emanet. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın, günaydın Doğancan.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Ankara'dan Mustafa ile mi görüşüyorsun?
0: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben emlak danışmanıyım, gayrimenkul danışmanıyım.
0: Emlakçısın.
1: Aynen öyle.
0: Neden illa böyle bir gayrimenkul danışmanı?
1: Her şeyin bir danışmanı var. Gayrimenkulün de danışmanı olması lazım.
0: O da doğru. Evet. Hangi bölgeye bakıyorsun genelde Ankara'da?
1: Ankara'da bizim bölgemiz geniş. Yaklaşık 160 kişilik bir ofisiz. Dolayısıyla da tüm bölgeye hakimiz. Sadece Ankara'da değil aslında. Türkiye genelde çalışıyoruz.
0: Biliyorum, böyle franchise şeyleri olan yerlerdensiniz. Evet. Anladım. Ortalama şu anda Ankara'da mesela sen hangi muhittesin şu anda?
1: Bizim şu an çalıştığımız proje Pursaklar'da var. Mesela protokol yolu üzerinde.
0: Proje dediğin böyle bir rezidans falan mı?
1: Şöyle evet. AVM, otel.
0: Öyleli. Şey soracaktım, hani ortalama kiralar ne alemde diye soracaktım.
1: Ya bölgesine göre tabii ki değişiyor. Bir BTP ile bir Pursaklar'ı mukayese edemeyiz.
0: İşte o yüzden sorduk da sen neredesin diye.
1: Anladım.
0: Ne kadar mesela yani, senin şu an o çalıştığın el yüzü düzgün bir yerde Ankara'da bir rezidans dairesinin kirası ne mesela şu an?
1: Rezidansın kirası 1+1 olarak düşündüğümüz zaman 70-75 bin lira civarında.
0: 1+1 dedin de 45 metrekare muhtemel
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi?
1: Evet.
0: Ayakta yatıyorsun. Yatağı duvara dayayıp yatıyorsun değil mi?
1: Yok yok, o kadar değil ya. O kadar biraz sıfırlar öyle, senin söylediğin gibi.
0: Evet, peki nedir acaba, ne gerek var dediğin şey?
1: Benim ne gerek var dediğim şey şu. Herkes mesleğini icra etse ne güzel olur. Yani doktorun emlakçılık yapmasına, muhasebecinin emlakçılık yapmasına, berberin, bakkalın emlakçılık yapmasına ne gerek var ya?
0: Komisyonunu almışlar elinden, o yüzden şey yapıyorlar. Ama emlakçılık dediğin şey tabii ki baktığın zaman bu söylediğim, yani şaka yapıyorum bir yandan, anlıyorsunuz tabii ama elbette hani böyle bazı projelerde bu süreçleri yönetmek, işte güvenilir bir şekilde o işte müşteriyle ya da kiracıyla o mal sahibini bir araya getirmek bir iş. Bunu organize ediyorsunuz çünkü bir emek veriyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz, o külfetli süreci siz yönetiyorsunuz ama uyduruyorum, benim bir evim var. Berberim de biliyor, işte bir kiracı arıyorum. Şimdi emlakçıya da vermiş ama berber, bak diyor, benim bir arkadaşım diyor kira tutmak istiyor orayı diyor. Yani illa sana verecek yani o komisyonu.
1: Yani burada hali hazırda yetkisini verdiği zaman daha profesyonel bir şekilde işi icra ediyoruz. Çünkü avukatlığını yaptığı zaman, çünkü onun işi o. Doktorluğunu yaptığı zaman, yani sen mesela bu işi yaptığın zaman İşin kıymeti orada ortaya çıkıyor. Biz bu işin eğitimini almış, o psikolojiyi biliyoruz.
0: Vay vay.
1: Bu işi
0: vay
1: analiz
0: vay.
1: Edebiliyoruz.
0: Vay vay vay vay. Ne eğitim dedin? Banyonun fayanslarını mı öğrendiniz? Ne?
1: Bütün yani betonun kalitesinden tut da bölgeye hakimiyet anlamında.
0: Hepsi yalan.
1: Ve yatırım.
0: Hepsi yalan. Ben hiç duymadım ki benim yoğurdum ekşi diyen. Herkesin betonu en güzel beton.
1: Elbette.
0: Sen bana istediğin kadar öv. Ben gördüğüme inanırım.
1: Siz görmediklerini bilmediğin için onları biz anlatıyoruz.
0: O da yalan.
1: Hayatın tabii. Kendisi yalan değil mi?
0: O da doğru. Evet, peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Kocaman günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Şimdi yok yere emlakçıları kendime düşman etmeyeyim, şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki yani anlıyorum sizi. Şaka bunlar, latife. Kısa bir ara.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam ediyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ben ne mi yaptım Allah'ım? Aşkım, aşkım içine

0: Anyway, afyonkar insan sucukları bugün mi namaz?
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Efendim çok affedersiniz. Alo.
6: Alo.
5: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
6: Günaydın. Soner Saracan'la görüşüyorsun. Anadolu Hisarı.
5: Kim? Kim? Neydi isim?
6: Soner. Soner Judocuların annesi.
5: Kimin annesi?
6: Kız eski radyomdan. Judocuların annesi. Judo.
5: Judocunun mu annesi?
6: Allah seni kahretmesin.
5: Kız eski radyondan diyorsun. Kaç sene oldu ben oradan ayrılalı. Nereden hatırlayayım?
6: Beynim mi eskidi?
5: Evet. Bu doğru bir bilgi bu arada. Soner Hanım, ne kuru yemiş dükkanınız mı var?
6: Aynen. Ha? Anadolu Hisarı.
5: Ben de orada oturuyorum. Nerede?
6: Nerede? Marmara Üniversitesi.
5: Ha, o şeyde. Neydi? Kandilli'ye doğru çıkan.
6: Yo. Kavacı'ya çıkan.
5: Marmara Üniversitesi demedin mi?
6: Marmara Üniversitesi'nin hemen arkasında eski karakolun orada.
5: Ay ben o kadar gezmedim.
6: O kadar bilmezsin. Ben Anadolu Hisarı'nda doğdum büyüdüğüm için o kadar anlatıyorum.
5: Doğrudur ay marifet. Evet Soner Hanım, nedir acaba sizin ne gerek var ya dediğiniz şey?
6: Var 26 senedir aynı adamla evliyim, ne gerek var? Bir de iki tane de ondan var yani.
5: Değiştir.
6: Diyorum, sana da diyorum.
5: Peki o zaman şimdi piyasa araştırması yapıyoruz. Fındık ne yapalım kadar bak kilosu?
6: Fındık bak sana bakıyorum, 90 gramı 165 lira yeğenim.
5: 90 gram mı? Niye? Evet, kilosunu 90. Söyle. Kilo ne kadar?
6: İşte kilo ne kadar hesabını sen hep 1800-2000 liraya yakın. 1900-2000 lira.
5: Kaju ne kadar? En pahalı genelde o oluyor.
6: Yok en pahalı o değil kız. 90 gramı 100 lira.
5: Bana
6: yok
5: bak.
6: Yok fındık. Fındık uçtu. Antep söyleyeyim mi Antep'i? He. Antep'i bak 90 Antep gram önünde fiyat var. 250 lira Antep fıstığı.
5: O zaman bir kilosu 3000 lira falan mı oluyor?
6: Ya.
5: Düğünlerde altın yerine fıstık taksınlar o zaman bir kilo.
6: Ayşe seni büyüdüm annem emin oldum. Dükkanı açıyordum, yarım bıraktım dükkanı açmayı.
5: Tamam iyi hadi tutmayayım ben seni. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
6: Günaydın herkese.

Herkes neden 90 gram diye soruyor. Herhalde paketi 90 gram alıyor sadece. O yüzden olsa gerek. Mi yoksa hani mesela neden düz 100 yapmıyor değil mi? Evet bence de. Yani 90'da onu durduran şey neydi? Bu arada çok kazık Doğancan. O kadar da pahalı değil aslında fiyatlar demiş. Ankara'dan İbrahim yazmış. Günaydın. Oha bu şarkıda Hoca Nasrettin gibi mi diyormuş? Yıllar sonra senden anladım demiş Kübra. Ne anlıyordun? Aman konuşamadım. Sen ne anlıyordun Kübra? Hoca Nasrettin gibiyi ne anlayabilirsin? Hoca ne anladığını yaz bakayım. Ha bak başkası yazmış. Yıllarca bu şarkıyı Hocan Hasrettin diye dinliyordum. Hoca Nasrettin olduğunu şu an öğrendim demiş birisi de. Aa gerçekten mi? Hocan Hasrettin gibi gönüllerim. Olur o da olur. Hadi bir telefon daha alalım.

Alo. Düştü. Tamam, diğer telefonu alalım. Bugünün yayın konu başlığı. Ay ne gerek var ya dediğiniz ne varsa. Hiç kırılmayalım. Doğancan abla kesin 100 gramlık paketin 10 gramını kendi yiyor. O yüzden 90'dan satıyor demiş Kenan. Kırt kırt kırt. Bütün gün kuru yemiş de yenmez ki ya. Ha? Ben en çok ne seviyorum biliyor musun? Böyle daha mahallelerdeki marketler. Şimdi bu son dönemlerde 3 harfli marketler çok fazla revaçta ya. Bunlar bu kadar yoğun değilken mahallelerin süpermarketleri vardı. İşte Öz Kardeşler, yok bilmem ne falan. İşte böyle türlü türlü markalar vardı. Daha böyle franchise olmayan. Belki 2 şubesi var, 3 şubesi var. O marketlerin genelde sahipleri ortada hep geziyorlardı. Böyle teftiş ediyorlardı. Şarküteri reyonu, işte ne bileyim o etlerde bir şey var mı falan. Sürekli böyle markete gittiğimde fark ediyordum oranın sahibi kim. Nereden fark ediyordum? Alıyordu mesela o kuru yemişler açık. İşte böyle kendini alıyorsun, poşete koyuyorsun ya. Oradan gidiyor bir avuç badem alıyor elinde. Hırt hırt hırt hırt hırt hırt. Sermayesini yiye marketi teftiş ediyordu. Oradan... Hep özenmişimdir. Keşke marketim olsa ne güzel diye.

0: Merhabalar.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Merhaba, ismim Şule.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Şule?
0: İstanbul'dan arıyorum.
1: Şule diye bir şey vardı. 2000'lerin başı, 90'ların sonu gazete, bir böyle ne Ayşegül Tatilde gibi bir kitap serisi miydi yoksa? Aa, Şule bebek vardı. Kıyafet giydiriyordun, değil mi?
0: Aa, ne kadar güzel.
1: Hatırlamıyor musun? Yaşın var senin Şule, hatırlaman lazım.
0: Tabii ki. 46 yaşındayım.
1: Dur
0: yani
1: bakayım.
0: Kağıt bebeklerle falan çok oynadım. Aslında biraz mesleğimin de sanırım gelişi bu yoldan oldu. Yani çocukluğumdan beri böyle kıyafetleri, bebekleri böyle bir şeyler dikmeyi falan çok seviyordum. Şu anda da tekstil yapıyorum, ticaret yapıyorum. Kendi markamı satıyorum.
1: Güzel, iyiymiş.
0: Ben seni özellikle şunun için aradım. Yani o kadar
1: reklamını keyifli... yapacaksın.
0: Hayır. Alakası yok. Yani o kadar keyifli geldim ki işe. Yani böyle gülmekten İnan gözümden yaş geldi. Sana teşekkür etmek istedim.
1: İyi, sağ ol.
0: Yani bu kadar güzel bir enerji verdiğin için, bizi yani işe giderken bu kadar mutlu ettiğin için gerçekten sana çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: Ben çok bir yandan oldum yani.
1: Ben de öyle bir mukabele. Teşekkürler, sağ ol. Ben bir yandan bu arada bakıyorum, Şule bebek değilmiş, o Şebnem bebekmiş.
0: Evet, Şebnem, aslında söyleyecektim de dedim belki.
1: Kız niye söylemedin?
0: Yanlış hatırladım.
1: Yo. Şimdi baktım, Şebnem bebek. Benim böyle bebek. Hatırlıyorum o dönem işte böyle mahalledeki kızlar hep o dergi mi veriyordu? Neydi? Kesiyorlardı o böyle üstünden böyle kıvırıyorlardı, giydiriyorlardı. Ana. Ve nesin anam nesi bak bunlar hep yokluk zamanları. Şimdiki çocuklar mesela asla keyif almaz böyle bir aktiviteden.
0: Kesinlikle, doğru söylüyorsun.
1: Peki nedir acaba senin, ne gerek var ya dediğin şey?
0: Ya benim mesela son zamanlarda en sinir olduğum şeylerden bir tanesi market sırasında. Yani böyle herkes sıraya girmiş. Birisi oradan çıkıp da kasa açar mısınız deyip de o kasa açılınca hemen böyle herkesin önünde koşuyor ya.
1: Evet, arkadaki yani, oraya geçiyor hemen.
0: Evet, yani ona çok sinir oluyor. Ne gerek var yani böyle bir harekete?
1: Lafa gelince ama herkes her şeyin en iyisini bildiğini iddia ediyor yani, insanlık yani noktasında ama şey, toplum içinde nerede nasıl davranması gerektiğini hala bir de kendine de hak görüyor yani bazı
0: evet,
1: insanlar
0: evet,
1: hiç umurunda
0: kesinlikle
1: değil. Ben birinin hakkını mı gasp ediyorum şu an ve o benim sıram yani, değil mi falan, umurunda değil yani.
0: Yani orada mesela en öndeki varsa o geçer ama biz bunu öğrenemedik yani, yıllardır öğrenemedik.
1: Sen mesela orada aynı bir şey söylesen ona, hanımefendi geçseydiniz o zaman sizler hemen.
0: Aynen.
1: Sen kabahatli olursun. Peki, sağ ol Şule. Hadi gelsin
0: çok
1: sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı. Aman öf ne

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: çıktı. Yahu ne gerek var ya. Ay ne gerek vardı diyebileceğiniz ne varsa. Hadi yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon daha alalım.
1: 0212 368 62 12.
0: 0212 368 62 12.

düğünleri çok gereksiz buluyorum. Lüzumsuz masraf ve çiftler için maddi manevi yıpratıcı bir durum. Sade ve zarif bir nikah en güzeli diye mesaj yollamış. Bir de artık çok kabarık gelinler giymesin, gelinlikler giymesinler diye bir mesaj var. Adı yazmıyor. Yani yapabilen kendi gücüne göre ne yapmak istiyorsa yapar canım. Kime ne? Erzincan'dan Murat selamlar. Ne diyor? İstanbul'da nereye bekliyorsun ya? Ne? İstanbul'da nereye bekliyorsun ya? Sıfır tahammül olan bir şehirde. Neyi ne bekliyorum? Bir şey mi dedim anlamadım ben. Selamlar. Bahçeşehir'den günaydınlar diyordu sevgili. Ha. He. Tamam dur bakacağım buna Dinçer. Tamam selamlar. Market sırası Almanya'da da aynı Doğancan. Kasa yeni kasa açıldı mı herkes oraya koşturuyor diye Şükrü yazmış. Günaydın diye bir sürü mesaj var. Peki hadi son bir telefon daha alalım. Diyarbakır'dan İbrahim. Bence patronlarının sana prim vermesi lazım. Çünkü herkesi pozitif enerjiyle, gülerek, keyifle işe yolluyorsun. Bilmem anlatabildim mi? İbrahim, sen anlattın. İnşallah anlayan da anlar.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Hadi gitmeden son bir telefon da alalım dedik. Günaydın. Alo.
2: Alo.
1: Çok gürültü var. Günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey. Hatta mıyım?
1: He?
2: Hattayım şu anda değil mi?
1: Evet, ona göre küfür mü edeceksin?
2: Yok estağfurullah.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız, iyisiniz?
1: Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Benim ismim Fatih. Kadir Hoca'nın eski öğrencilerindenim.
1: Öyle mi? Fatih ama sesin baya böyle böyle hani. Artık baya.
2: Mesleki.
1: Eski dediğin kaç yaşındasın şu an?
2: 42.
1: Kaç?
2: 42 yaşındayım şu anda.
1: Kadir Hoca dediğin Kadir Koç mu?
2: Tabii Kadir Koç Hoca evet. Bakırköy'den.
1: E Kadir Hoca da 40 yaşında ya.
2: Olabilir.
1: Nasıl eski öğrenci? Ha okul şey değil ama yani örgün eğitimden değil sonra ders mi aldın?
2: Tabii daha sonradan ders almıştık.
1: Tamam anladım. Sen öğrencisin falan deyince ben hani 22 falan bekliyorum. Anladım.
2: Yok,
1: peki nedir acaba ne gerek var dediğin şey?
2: En nefret ettiğim şeyi söyleyeceğim. Şu görüldü atma olayına ne gerek var diyorum.
1: Görüldü atma. Ha,
2: evet.
1: Yazıyorsun, okuyor, okuduğunu da görüyorsun
2: evet abi,
1: ama cevap vermiyor.
2: Evet, hayırsa hayır, sabahsa sabah, akşamsa akşam dersin, geçersin. Bu görüldü atma olaylarına ne gerek var diyorum.
1: Yani oradan da gerekli mesajı almayanları ben mesela anlamıyorum. Mesela cevap vermemiş, hala da ısrarla mesela yazanlar oluyor ya. Mesela bu konuda ısrarcı olmaya da ne gerek var? Demek ki cevap vermek istemiyor.
2: Ya evet galiba son dönemde karakterin yapısını göstermek üzerine böyle bir olay oldu bu olay. İnsanlar bu şekilde şeyler yapınca böyle kendini daha oturaklı mı zannediyorlar?
1: Ha havalı zannetmek için de yapıyor olabilirler.
2: Aynen.
1: Doğru, negatifse en azından bunu ifade et ki ben de boşuna mesaj beklemeyeyim diyorsun sen de haklı olarak. Evet, sen kime
2: aynen
1: laf soktun böyle dolaylı yolda?
2: Vallahi grup ya. Sadece bir kişi, iki kişi değil yani.
1: Ha, tamam cevap vermeyen adama bir daha yazma sen de. Özetle.
2: Aynen öyle. Yok yazmıyorum zaten de boş yere zamanımız çaldıkları için böyle.
1: Evet. Peki hadi günün son enerjisi de senden geliyor.
2: O zaman herkese hayırlı günler diyorum. Bir günde her şey değişir derler ya. Öyle bir gün olsun inşallah herkes için.
1: Hayırlı bir şekilde olur umarım bu arada. Evet,
2: amin.
1: Güzel
2: amin
1: değişim.
2: İnşallah.
1: Peki sağ ol. Geldik bir programın daha sonuna, veda vakti. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyor. Yarın sabah bak yine beklerim, hatırım kalır. Ha. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Fatih Emniyet'e kadar 35, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı Reşadiye Caddesi Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Haramidere Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 20, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 30, Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru

Vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 10. buluşması 15 Haziran'da Hillside City Club Etiler'de. Beslenme uzmanı Dilara Koçak sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.

0: Reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Boş şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol. Süper FM. Tolga Gün

0: araba benim.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le

0: vizyon, liderlik ve güçlü bir network. Sertaç Doğanay liderliğindeki Trends and Friends topluluğunun 10. buluşması 15 Haziran'da Hillside City Club Etiler'de. Beslenme uzmanı Dilara Koçak sahnede. Detaylar trendsandfriends.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: Programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Nasıl böyleyim?
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O iş Bende.
3: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyor. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden çok var diyorum sende? Hiperaktif.
4: Fıkır fıkırım şu an.
5: Her şeyi oynarım.
4: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya, yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
3: Nereden diyorum?
4: Zillisin sen.
6: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: benim.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: İşte radyoların süpermeni.
2: Doğan Canlı yayında.
1: Ne yapıyorsunuz, ne var ne yok, umarım her şey yolundadır. Artık yaz geldi diyebiliriz. Artık üstümüze böyle bir hani bir hırka alayım dönemleri de bitti. Bayağı böyle tişörtle İstanbul'da gezmeye başladığımız günlerdeyiz. Dolayısıyla güneşin de yazın da enerjisiyle muhtemel biraz daha kendimizi psikolojik olarak doğrudan etki ediyor bence. Daha iyi hissettiğimiz günlerdeyiz. İnşallah bu böyle hani yol su elektrik olarak da bize geri döner. Yani biz sonuç itibariyle güneş paneli değiliz. Hani güneş gördükçe daha da iyi olmuyoruz. O bir ufaktan bir yalandan bizi bir mutlu ediyor belki ama ihtiyacım var biraz daha gülmeye. Ne haber? Ne yapıyorsunuz dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Önce bir yoklama alalım. 3 dakika içinde gelen mesajları yayında paylaşmaya başlayacağım. Nereden? WhatsApp'tan. Neydi WhatsApp hattımızın numarası? 0531 785 90 80. WhatsApp hattımız. Hadi hatta bir ses kaydı yollayın ya. Yine öyle bir seri yapalım. Ses kaydı olarak neredesiniz, ne yapıyorsunuz, kimsiniz, kimlerle dinliyorsunuz, beni ne kadar çok seviyorsunuz. WhatsApp'tan ses kayıtları gelsin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: netleştiriyoruz.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyse.

0: sabah Doğan Can'daydı. İsmailiye Kağ bizim kırmızı çizgimizdir arkadaşlar. Hadi hadi.
1: Bir şeyler alıyor. Üfle de
0: alo.
2: Alo.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
2: İbrahim ben, Şanlıurfa'dan.
0: Hoş geldin İbrahim. Tanıyalım biraz, ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. Ben inşaat mühendisiyim. Şu anda 4 mühendis arkadaş Surç ilçesine gidiyoruz. Keferkup köyüne. Ali Caymaz'ın davetlisiyiz. Evet, inşaat mühendis arkadaşımız.
0: Ha, öyle bir söyleyin ki sanki hani bir zat ziyareti gibi, hani Halil Caymaz'ın misafiriyiz. O da bir arkadaşınız yani.
2: Aynen.
0: Kahvaltıya mı gidiyorsunuz?
2: Hem kahvaltı hem işte fıstık ağaçları var. Oraya...

0: gidiyoruz böyle. Kontrol amaçlı.
1: İyi hadi bakalım kolay gelsin. Nedir acaba senin aman üf ne gerek var ya dediğin şey İbrahim? Senle siftahımızı atalım.
0: Alo.
1: Ne? Diyorum ki konuya cevabın ne konuya?
0: Alo.
1: İbrahim ha tabii dağ yollarından gidiyorsun çekmiyor telefon. Duyuyor musun İbrahim?
0: Alo.
1: Ay alo yere girsin alo ya. Alo. Duyuyor musun?
0: Sesiniz geldi.
1: Tamam alo. Ha evet ne gerek var dediğin şey nedir İbrahim?
0: Ne gerek var? Şöyle yani. Yani her gün sabah uyanıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Ne gereği var?
1: Bir gün kalkamayacaksın ama biliyorsun değil mi?
0: İşte o yüzden diyorum ne gereği var?
1: Aa, şimdi sabah sabah bizi de çarptırttırma seninle beraber İbrahim. Olur mu ne gerek var? Ne güzel bir sürü böyle nimet var. Bir sürü hayat için işte motivasyon kaynağı olabilecek sebebimiz varken. Hazır kalkabiliyorken kalk işte.
0: Ama hayatın bir anlamı olması lazım. Bir anlam ifade etmesi lazım.
1: Onu da kişisel olarak sen kendin bulacaksın. Kendi hayatınla
0: yani,
1: alakalı.
0: Yani doğru.
1: Yok mu, yok mu senin hayatının bir anlamı? Sen laf olsun diye konuşuyorsun şu an belli.
0: Yok.
1: Uyduruk uyduruk cevap. Ya ne gerek varsa bak kalkmayın. Yani hiç aslında konuya cevabın yok belli ki. Arkadaşlarınla goy goy aramışsın sen.
0: O zaman ne gereği var?
1: Senin yayına bağlanmana değil mi?
2: Bu sabah Doğan Can.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğan Can, Aylin ben.
0: Hoş geldin.
1: En son yazın aramıştım tekrar.
0: Öyle mi? Sen böyle şey
1: evet.
0: mi?
1: Erik sen gibi. Beni yine gömmüştün.
0: Aşk olsun. Sen Erik gibisin, yazdan yaza ha?
1: Kötü baktım mesajlardan dönmüyorsun artık, arayayım dedim.
0: İyi yaptın. Hatırlayalım, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Eskişehir'den arıyorum, sağlık personeliyim.
0: Güzel, kolay gelsin.
1: Şimdi de nöbete gideceğim, hazırlanıyorum.
0: 24 gerçekten, saat mi nöbet?
1: Evet, maalesef bayramda da çalıştık. Şimdi de devam. Bayramda da kimse aramayayım 112'yi demedi.
0: Ama şey, görece biraz daha sakin geçmiştir herhalde. Herkes bir yerlere gitti çünkü.
1: Daha yoğundu. Köylere çok fazla geldikleri için daha yoğun geçti.
0: Şey oldu mu kız, kurban keserken orasını burasını kesip acile gelen?
1: Olmuş. Yani benim nöbetime denk gelmedi ama ilk gün olmuş.
0: Tabii. Evet. Peki nedir acaba, ne gerek var dediğin şey?
1: Hiç tereddütsüz aklıma ilk gelen şey Doğan Can, neden evlenmemize gerek var? Evlilik denen müessesemiz neden var?
0: He.
1: Buna çok geniş bir konu aslında, tepki görebilir ama yani biz o kağıt üzerinde kendimizi bir şekilde garantiye alabiliriz. O kağıt üzerinde o evliliği yapıp o kalıplar içerisinde yaşamaya gerek var mı?
0: İşte türlü hukuki sebeplerden ötürü hak, hukuk, adalet, o yüzden gerek var yani... Tabii ki birini sevmen için belediyeden onay almana gerek yok ama bunun işte hukuki boyuta geçmesi devamında gelişebilecek. Çünkü bugün aşkımdan ölüyorum diyen adam yarın Allah belanı versin de diyebiliyor ya, o süreç içerisinde atıyorum ev aldın, ne olacak sonra, vermiyorum evi dese ne yapacaksın?
1: Bunun sadece hukuki boyutunu ilerletsek ve bu ailelerin hani baskısı adı altında evlilik olmasa, yani biz İşte 32 yaşındayım, 33'e giriyorum, hala evlenmedim.
0: Tamam.
1: Büyük bir baskı var.
0: Tamam.
1: Özellikle aileden gelen büyük bir baskı var. Yani aslında ben şu anda da benim hayatımda biri olabilir, devam edebilirim. 10 senedir devam ediyor olabilirim.
0: Tamam.
1: Neden biz bunu illa o düğündü, kınaydı, işte takılardı, evlilik adı altında ailelerdi... Ne gerek var?
0: Esra yazmış. Şey yazmış. Sus kız, anarşik yazmış. Vallahi Aylin'cim, bu böyle gelmiş, böyle gider. Sana göre gerek olmayabilir. Bununla ilgili başka aldır. Ben evlenmeyeceğim abi. Böyle hayatıma devam edeceğim de diyebilirsin. Kim ne diyebilir sana diyeceğim de, aileler tabii ki bir şeyler der.
1: Aileler.
0: En azından... Evet yani ama işte uzun vadede yaşanabilme potansiyeli olan şeylerden dolayı da aileler de haksız değil günün sonunda. Ben de bu şeyi anlamam. Yani senin özelinde söylemiyorum. Hani bu işte belediyeye illa işte imza atmak, bunun onayını almak zorunda değilim. Yani ne neyin inadı bu? Ne oldu yani?
2: Bu sabah Doğan

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Fatoş.
1: Hoş geldin Fatoş. Hoparlörle konuşma. Sesini daha iyi duyalım. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
2: Ben Antalya'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ben emekliyim artık. Muhasebeci emeklisiyim.
1: Ha, iyi. Güzel.
2: Ben seni yeni keşfedenlerdenim.
1: Yeni keşfeden. Olsun. Çok bir şey kaybetmedin Fatoş. Her gün böyle ha ha ha hi hi hi. Ama tabii hani 20 seneyi devirdiğimiz için bir 20 sene geriden geldin en azından, evet, öyle söyleyeyim.
2: 28 yıl iş hayatı. Ondan sonra çoluklu çocuklu falan bilandı derken sabah açıp kahvaltı yaparken erken kalkmakta bir huyumuz olmuş.
1: Güzel.
2: Kahvaltı yaparken seni dinliyorum artık.
1: Oley, sofraya eşlik ediyoruz.
2: Bütün
1: ne güzel.
2: Ev işlerimi seninle yapıyorum. Podcastlerini öğleden sonraki işleri. Sabah da canlı yayınla işleri yapıyorum. Öyle. Ev
1: hanımı var. Süpersin. Ay ne güzel. Peki nedir acaba, ne gerek var ya dediğin şey?
2: Ya çocukların okulda çok gereksiz şeylerle uğraştığını düşünüyorum.
1: Mesela?
2: Zaman kaybı çok fazla. Sabah erkenden gidiyorlar. İşte dün beden eğitimi dersi vardı. Bakıyorum öğretmen orada oturuyor. Onlar da orada öyle oynuyorlar. Yani beden eğitimi yaptıkları beden eğitimi bir anlamı yok. Saat 3'e kadar zaman geçiriyorlar ama toplamda verimli olarak belki 1 saat ders yapıyorlar. 2 saat ders yapıyorlar.
1: Yani kendi dönemimdeki beden eğitimi derslerimi hatırladığım üzere söyleyeceğim. Biz de pek bir şey yapmıyorduk ama dışarıdan yani ne faydası var dediğimiz birçok şeyin de aslında var bir faydası günün sonunda Fatoş. Ama belki orada faaliyet olarak pek bir şey yapmıyor olsa da, ki bu arada her okulda aynı şey geçerli değil. O biraz da öğretmenle de alakalı bir durum.
2: Evet.
1: Yani o çocuklar beraber vakit geçiriyorlar, anı biriktiriyorlar, sohbet ediyorlar. Bu da bir şeydir yani, sen ne olsun istiyorsun? Evet. İlla her dakika odaklanıp böyle bir şey mi üretmeleri lazım?
2: Yok yok, öyle de düşünmüyorum tabii ki. Onlar çocuk, oynayacaklar, şey yapacaklar. Ama şimdi günün sonunda dersin ya sen. Günün sonunda düşündüğünüz zaman hep tarafından bakıyoruz. Öğretmenler işte şöyle, öğretmenler böyle ya, biraz öğrenci veli tarafından bakmak lazım. Ya baktığınız zaman şimdi ben verimli bir okul hayatı yaşadım. Çocukların bazen hani boşa geçen vaktinin çok olduğunu görünce üzülüyorum ben.
1: Evet.
2: Hem oynasın hem eğlensin. Eğlendiği zaman da bir şeyler öğrensin, şey yapsın falan. Şey oldular, sanki böyle robot gibi falan oldular. Okulun sadece hani o olduğunu düşünüyorlar. Biraz yelpaze genişlese iyi olacak.
1: Bir şey söyleyeceğim. Her dönem kendi içinde böyle türlü durumlar barındırıyor. Bizim dönemlerimizde de, senin çocukluğunda da. Yani hep böyle söylenebilecek bir sürü bir şeyler bulabiliriz elbette ama bilmiyoruz bunun neticesi nerelere varacak. Yani şimdi bizim bu dönemin gençleriyle alakalı yaptığımız yorumlar nereye varacak, onu da zaman gösterecek. İyi olsunlar inşallah diyor. Teşekkür ediyorum Fatoş, boş ver ama.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? Merhaba.
2: Ankara'dan Mustafa ile mi görüşüyorsun?
1: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben emlak danışmanıyım, gayrimenkul danışmanıyım.
1: Emlakçısın.
2: Aynen öyle.
1: Neden illa böyle bir gayrimenkul danışmanı?
2: Her şeyin bir danışmanı var. Gayrimenkulün de danışmanı olması lazım.
1: Güzel, doğru. Evet. Hangi bölgeye bakıyorsun genelde Ankara'da?
2: Ankara'da bizim bölgemiz geniş. Yaklaşık 160 kişilik bir ofisiz. Dolayısıyla da tüm bölgeye hakimiz. Sadece Ankara'da değil aslında. Türkiye genelde çalışıyoruz.
1: Biliyorum, böyle franchise şeyleri olan yerlerdensiniz. Evet. Anladım. Ortalama şu anda Ankara'da mesela sen hangi muhittesin şu anda?
2: Bizim şu an çalıştığımız proje Pursaklar'da var. Mesela protokol yolu üzerinde.
1: Proje dediğin böyle bir rezidans falan mı?
2: Şöyle evet. AVM, otel,
1: konut. Öyle öyle. Şey soracaktım, hani ortalama kiralar ne alemde diye soracaktım.
2: Ya bölgesine göre tabii ki değişiyor. Bir Beytepe ile bir Pursaklar'ı mukayese edemeyiz.
1: İşte o yüzden sorduk da sen neredesin diye.
2: Anladım.
1: Ne kadar mesela yani, senin şu an o çalıştığın el yüzü düzgün bir yerde Ankara'da bir rezidans dairesinin kirası ne mesela şu an?
2: Rezidansın kirası 1+1 olarak düşündüğümüz zaman 70-75 bin lira civarında.
1: 1+1 dedin de 45 metrekare muhtemel
2: tabii
1: değil
2: ki.
1: Mi?
2: Evet.
1: Ayakta yatıyorsun. Yatağı duvara dayayıp yatıyorsun değil mi?
2: Yok yok, o kadar değil ya. O kadar biraz sıfırlar öyle, senin söylediğin gibi.
1: Evet, peki nedir acaba, ne gerek var dediğin şey?
2: Benim ne gerek var dediğim şey şu. Herkes mesleğini icra etse ne güzel olur. Yani doktorun emlakçılık yapmasına, muhasebecinin emlakçılık yapmasına, berberin, bakkalın emlakçılık yapmasına ne gerek var ya?
1: Hmm, komisyonunu almışlar elinden, o yüzden şey yapıyorlar. Ama emlakçılık dediğin şey tabii ki baktığın zaman bu söylediği, hani şaka yapıyorum bir yandan, anlıyorsunuz tabii ama elbette hani böyle bazı projelerde bu süreçleri yönetmek, işte güvenilir bir şekilde o işte müşteriyle ya da kiracıyla o mal sahibini bir araya getirmek bir iş. Bunu organize ediyorsunuz çünkü bir emek veriyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz, o külfetli süreci siz yönetiyorsunuz ama uyduruyorum, benim bir evim var. Berberim de biliyor, işte bir kiracı arıyorum. Şimdi emlakçıya da vermiş ama berber, aa bak diyor, benim bir arkadaşım diyor kira tutmak istiyor orayı diyor. Yani illa sana verecek yani o komisyonu.
2: Yani burada hali hazırda yetkisini verdiği zaman daha profesyonel bir şekilde işi icra ediyoruz. Çünkü avukat avukatlığını yaptığı zaman, çünkü onun işi o. Doktor doktorluğunu yaptığı zaman, yani sen mesela bu işi yaptığın zaman İşin kıymeti orada ortaya çıkıyor. Biz bu işin eğitimini almıştık. O psikolojiyi biliyoruz.
1: Vay vay,
2: bu işi
1: vay
2: analiz
1: vay
2: edebiliyoruz.
1: Vay vay vay vay. Ne eğitimlerin?
2: Sana da geliyor.
1: Banyonun fayanslarını mı öğrendiniz? Ne?
2: Eğitim bütün, yani betonun kalitesinden tut da bölgeye hakimiyet anlamında.
1: Hepsi yalan.
2: Ve yatırım...
1: Hepsi yalan. Ben hiç duymadım ki benim yoğurdum ekşi diyen. Herkesin betonu en güzel beton.
2: Elbette.
1: Sen bana istediğin kadar öv. Ben gördüğüme inanırım.
2: Görmediklerini bilmediğin için onları biz anlatıyoruz.
1: O da yalan.
0: Bu sabah Doğan Can.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: gerekiyor.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın. Ladies and gentlemen.

Dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, caz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: At all.